Soyat oy sarat soyat bağırat İgo betsin avgıt ahil ağalda Soyat oy sarat soyat bağırat İgo betsin avgıt ahil ağalda Dozul ümrü yattı kamil sarap kür Çoliş tutsacak hağır çimsi yattı Dozul ümrü yattı kamil sarap kür Çoliş tutsacak hağır çimsi